0: İnanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun. Ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası...
1: Metro FM.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda 17,5 saat süren mesainin ardından kabul edilmişti. Düzenleme bugün Meclis Genel Kurulu'nda ele alınacak. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, süreç bölünme süreci değil yara sarma sürecidir. Tereddütsüz destek vereceğiz derken Mansur Yavaş, barış kanunla kurulmaz, barışın temeli adalet, hukuk ve toplumsal mutabakattır ifadesini kullandı. Tutuklu bulunan HDP eski eş başkanı Selahattin Demirtaş, bu ucuz pazarlıklara dayalı alver süreci değil, kimse kirli planlar aramasın mesajını paylaştı. Yeni partili 3 milletvekili bugün genel kurulda görüşülecek çerçeve yasaya hayır oyu vereceklerini açıkladı. Şehit yakınları ve gazilere yeni haklar öngören yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Manisa'nın Kula ilçesinde başlayan orman yangını 8 saat sonra kontrol altına alındı. Öte yandan Adalet Bakanı Gürlek, Haziran'dan bu yana 52 orman yangınıyla ilgili 34 şüphelinin tespit edildiğini, 9'unun tutuklandığını duyurdu. İsrail Başbakanı Netanyahu, barış planı ikinci aşamasını reddetti. Hamas silah bırakmadan Gazze'den çıkmayacağını açıkladı. Hamas, ABD Gazze anlaşmasını kabul etmesi için Netanyahu'ya baskı yapmalı çağrısında bulundu. ABD Başkanı Trump, İran'la devam eden müzakere süreciyle ilgili önceki tutumunun aksine ilişkileri sessizce yürütmeyi benimsediklerini söyledi. Trump, saldırı yerine ekonomik baskıyı artırabiliriz dedi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, ABD geçici anlaşmayı ihlal ettiği sürece müzakere olmayacağını söyledi. Suriye ile Rusya, Himeymim ve Tarsus'taki Rus üslerinin yeniden organizasyonu için anlaştı. Avusturya Başbakanı Christian Stoker, resmi ziyaret için bugün Türkiye'ye geliyor. Artvin'in Vopa ilçesi açıklarında bulunan insansız deniz aracı kontrollü şekilde imha edildi. Ankara'da trafikte araçlarıyla drift atan 11 kişi yakalandı, 2 milyon 78 bin lira ceza kesildi. Çevre Bakanlığı plaj işgallerine müdahale edileceğini, vatandaşların kullanımına açılacağını duyurdu. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Savunma Anlaşması renkli gösterilerle kutlandı, herhangi bir ülkenin hedef alınmadığı belirtildi. Çin'in doğu kıyılarını etkisi altına alan Dolphin Tayfunu nedeniyle 1 milyon kişi tahliye edildi.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
0: Ultra Arslan Taraftar Grubu lideri Muzaffer Şirin dolandırıcılık ve yalan bilgiden gözaltına alındı. Trendyol 1. Lig'in yeni sezonu ilk haftasında Iğdır PK konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. Bursaspor yıllar sonra yeniden mücadele etmeye başladığı Trendyol 1. Lig'de Bodrum PK'yı 2-0 yendi. Sarıyer Lig'in yeni ekibi Muğla Spor'u 2-0 mağlup etti. NBA'in yaşayan efsanelerinden LeBron James, Philadelphia Sixers'a transfer olurken maaşında %92,6'lık bir indirime gitti ve NBA tarihinin en büyük fedakarlığına imza attı.

0: Aktiz Finans haberlerini sunar.
1: Benzinin litre fiyatına salı gününden geçerli 1 lira 56 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Hazine, yapay zeka destekli programla kamuda 2 milyar liranın üzerinde riskli harcama tespit etti. BDDK verilerine göre ihtiyaç kredilerinde takibe düşme oranı %6,1 ile son 9 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Metro FM. The station for the nation. Metro FM.

0: Odeya'yla yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım odaklı podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Ümitsiz.
2: Jolly, tatil mutluluğunuza eşlik edecek şarkıyı sizin için seçti.

0: Reklamlar.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM'de Gucci ile Prada, the Dolce Gabbana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci to Prada.

0: Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklamlar.
2: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
3: Limitsiz,

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda 17,5 saat süren mesainin ardından kabul edilmişti. Düzenleme bugün Meclis Genel Kurulu'nda ele alınacak. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, süreç bölünme süreci değil, yara sarma sürecidir. Tereddütsüz destek vereceğiz derken Mansur Yavaş, barış kanunla kurulmaz, barışın temeli adalet, hukuk ve toplumsal mutabakattır ifadesini kullandı. Tutuklu bulunan HDP eski eş başkanı Selahattin Demirtaş, bu ucuz pazarlıklara dayalı al-ver süreci değil, kimse kirli planlar aramasın mesajını paylaştı. Yeni partili 3 milletvekili bugün genel kurulda görüşülecek çerçeve yasaya hayır oyu vereceklerini açıkladı. Şehit yakınları ve gazilere yeni haklar öngören yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Manisa'nın Kula ilçesinde başlayan orman yangını 8 saat sonra kontrol altına alındı. Öte yandan Adalet Bakanı Gürlek, Haziran'dan bu yana 52 orman yangınıyla ilgili 34 şüphelinin tespit edildiğini, 9'unun tutuklandığını duyurdu. İsrail Başbakanı Netanyahu, barış planı ikinci aşamasını reddetti. Hamas silah bırakmadan Gazze'den çıkmayacağını açıkladı. Hamas, ABD Gazze anlaşmasını kabul etmesi için Netanyahu'ya baskı yapmalı çağrısında bulundu. ABD Başkanı Trump, İran'la devam eden müzakere süreciyle ilgili önceki tutumunun aksine ilişkileri sessizce yürütmeyi benimsediklerini söyledi. Trump, saldırı yerine ekonomik baskıyı artırabiliriz dedi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, ABD geçici anlaşmayı ihlal ettiği sürece müzakere olmayacağını söyledi. Suriye ile Rusya, Himeymim ve Tarsus'taki Rus üslerinin yeniden organizasyonu için anlaştı. Avusturya Başbakanı Christian Stoker, resmi ziyaret için bugün Türkiye'ye geliyor. Artvin'in Vopa ilçesi açıklarında bulunan insansız deniz aracı kontrollü şekilde imha edildi. Ankara'da trafikte araçlarıyla drift atan 11 kişi yakalandı, 2 milyon 78 bin lira ceza kesildi. Çevre Bakanlığı plaj işgallerine müdahale edileceğini, vatandaşların kullanımına açılacağını duyurdu. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Savunma Anlaşması renkli gösterilerle kutlandı, herhangi bir ülkenin hedef alınmadığı belirtildi. Çin'in doğu kıyılarını etkisi altına alan Dolphin Tayfunu nedeniyle 1 milyon kişi tahliye edildi.
2: Metro FM, limitsiz hit müzik.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: Benzinin litre fiyatına salı gününden geçerli 1 lira 56 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Hazine, yapay zeka destekli programla kamuda 2 milyar liranın üzerinde riskli harcama tespit etti. BDDK verilerine göre ihtiyaç kredilerinde takibe düşme oranı %6,1 ile son 9 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.
6: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
7: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
0: Tem Otoyolu Orhanlı Kavşağı'nda üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara ve İstanbul yönü çıkışları trafiğe kapalı. Çalışmalar her gün 22.06 saatleri arasında yapılacak olup sürücüler Kurtköy ve Şekerpınar gişelerine yönlendiriliyor.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
7: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
8: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever metro.

yaptıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Sabah sporunu Metro FM'le yapmakla daha güzel bir sabah olamaz. Metro FM.

Kıymetli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: kartlar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
2: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
1: Metro FM.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda 17,5 saat süren mesainin ardından kabul edilmişti. Düzenleme bugün Meclis Genel Kurulu'nda ele alınacak. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, süreç bölünme süreci değil, yara sarma sürecidir. Tereddütsüz destek vereceğiz derken Mansur Yavaş, barış kanunla kurulmaz, barışın temeli adalet, hukuk ve toplumsal mutabakattır ifadesini kullandı. Tutuklu bulunan HDP eski eş başkanı Selahattin Demirtaş, bu ucuz pazarlıklara dayalı al-ver süreci değil, kimse kirli planlar aramasın mesajını paylaştı. Yeni partili 3 milletvekili bugün genel kurulda görüşülecek çerçeve yasaya hayır oyu vereceklerini açıkladı. Şehit yakınları ve gazilere yeni haklar öngören yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Manisa'nın Kula ilçesinde başlayan orman yangını 8 saat sonra kontrol altına alındı. Öte yandan Adalet Bakanı Gürlek, Haziran'dan bu yana 52 orman yangınıyla ilgili 34 şüphelinin tespit edildiğini, 9'unun tutuklandığını duyurdu. İsrail Başbakanı Netanyahu, barış planı ikinci aşamasını reddetti. Hamas silah bırakmadan Gazze'den çıkmayacağını açıkladı. Hamas, ABD Gazze anlaşmasını kabul etmesi için Netanyahu'ya baskı yapmalı çağrısında bulundu. ABD Başkanı Trump, İran'la devam eden müzakere süreciyle ilgili önceki tutumunun aksine ilişkileri sessizce yürütmeyi benimsediklerini söyledi. Trump, saldırı yerine ekonomik baskıyı artırabiliriz dedi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, ABD geçici anlaşmayı ihlal ettiği sürece müzakere olmayacağını söyledi. Suriye ile Rusya, Himeymim ve Tarsus'taki Rus üslerinin yeniden organizasyonu için anlaştı. Avusturya Başbakanı Christian Stoker, resmi ziyaret için bugün Türkiye'ye geliyor. Artvin'in Vopa ilçesi açıklarında bulunan insansız deniz aracı kontrollü şekilde imha edildi. Ankara'da trafikte araçlarıyla drift atan 11 kişi yakalandı, 2 milyon 78 bin lira ceza kesildi. Çevre Bakanlığı plaj işgallerine müdahale edileceğini, vatandaşların kullanımına açılacağını duyurdu. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Savunma Anlaşması renkli gösterilerle kutlandı, herhangi bir ülkenin hedef alınmadığı belirtildi. Çin'in doğu kıyılarını etkisi altına alan Dolphin Tayfunu nedeniyle 1 milyon kişi tahliye edildi.
2: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
3: Ümitsiz
1: git müzik.
4: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
5: Pilot Garaj oto ekspertiz.
0: Ultra Arslan Taraftar Grubu lideri Muzaffer Şirin dolandırıcılık ve yalan bilgiden gözaltına alındı. Trendyol 1. Lig'in yeni sezonu ilk haftasında Iğdır PK konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. Bursa Spor yıllar sonra yeniden mücadele etmeye başladığı Trendyol 1. Lig'de Bodrum PK'yı 2-0 yendi. Sarıyer Lig'in yeni ekibi Muğla Spor'u 2-0 mağlup etti. NBA'in yaşayan efsanelerinden LeBron James, Philadelphia Sixers'a transfer olurken maaşında %92,6'lık bir indirime gitti ve NBA tarihinin en büyük fedakarlığına imza attı.
4: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
5: Pilot Garaj oto ekspertiz.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
6: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: Benzinin litre fiyatına salı gününden geçerli 1 lira 56 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Hazine, yapay zeka destekli programla kamuda 2 milyar liranın üzerinde riskli harcama tespit etti. BDDK verilerine göre ihtiyaç kredilerinde takibe düşme oranı %6,1 ile son 9 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
6: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
1: Always Metro, Metro, forever Metro, Metro, non-stop, non-stop Metro.

60 tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz. Metro FM.

0: fiyatlar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
1: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
4: Limitsiz hit.

oldukları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Migros uygulamasında.
2: Migros Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Reklamlar. Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.
4: Central FM. Bitch on Depop, chillin' teapot, two left feet, them Reebok. Shawty did freelance, now she a free thot. Shoulda never let the bitch alone with my seat mines. Got a bitch skip pit, poppin' in my Reeboks. Talkin' about a detox, pussy like a beatbox. Saw grown up, bitch, lookin' like Selena. Not that booty, I need that.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Türkiye'nin Oto Ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Ultra Arslan Taraftar Grubu lideri Muzaffer Şirin dolandırıcılık ve yalan bilgiden gözaltına alındı. Trendyol 1. Lig'in yeni sezonu ilk haftasında Iğdır PK konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. Bursa Spor yıllar sonra yeniden mücadele etmeye başladığı Trendyol 1. Lig'de Bodrum PK'yı 2-0 yendi. Sarıyer Lig'in yeni ekibi Muğla Spor'u 2-0 mağlup etti. NBA'in yaşayan efsanelerinden LeBron James, Philadelphia Sixers'a transfer olurken maaşında %92,6'lık bir indirime gitti ve NBA tarihinin en büyük fedakarlığına imza attı.

0: Biz finans haberlerini sunar.
1: Benzinin litre fiyatına salı gününden geçerli 1 lira 56 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Hazine, yapay zeka destekli programla kamuda 2 milyar liranın üzerinde riskli harcama tespit etti. BDDK verilerine göre ihtiyaç kredilerinde takibe düşme oranı %6,1 ile son 9 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
4: Metro FM. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Tem Otoyolu Orhanlı Kavşağı'nda üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara ve İstanbul yönü çıkışları trafiğe kapalı. Çalışmalar her gün 22.06 saatleri arasında yapılacak olup sürücüler Kurtköy ve Şekerpınar gişelerine yönlendiriliyor.
4: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
6: Just feel the music. On your favorite radio station. Metro FM.

0: saatimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: Reklamlar.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
5: Limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
2: Radio Gucci'da Prada, a Dolce Gabbana. I feel like designer and nothing else matter. All right.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
2: Pilot Garaj oto ekspertiz.
3: Ultra Arslan Taraftar Grubu lideri Muzaffer Şirin dolandırıcılık ve yalan bilgiden gözaltına alındı. Trendyol 1. Lig'in yeni sezonu ilk haftasında Iğdır PK konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. Bursa Spor yıllar sonra yeniden mücadele etmeye başladığı Trendyol 1. Lig'de Bodrum PK'yı 2-0 yendi. Sarıyer Lig'in yeni ekibi Muğla Spor'u 2-0 mağlup etti. NBA'in yaşayan efsanelerinden LeBron James, Philadelphia Sixers'a transfer olurken maaşında %92,6'lık bir indirime gitti ve NBA tarihinin en büyük fedakarlığına imza attı.
1: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
2: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
5: Limitsiz hit müzik.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
8: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.
9: Metro FM.

0: right, left, right, left, right, go.
1: Opet'te bulacaksın.
2: Reklamlar.
3: Buradan müzik tamamen senin istediğin gibi. Favori şarkını bizimle hemen paylaş. Radyoda çalalım. Herkes dinlesin. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: ek garanti alanlar çok rahatlar.
1: Reklamlar.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
4: Radyondan şarkını seç. Müziğin hemen çalsın. İstek şarkını Metro FM TR Instagram adresinden bize hemen ulaştır. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: Güzel.
1: Burada müzik tamamen senin istediğin gibi. Favori şarkını bizimle hemen paylaş. Radyoda çalalım. Herkes dinlesin. Metro FM TR.

biz. Reklama. Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Benzinin litre fiyatına salı gününden geçerli 1 lira 56 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Hazine, yapay zeka destekli programla kamuda 2 milyar liranın üzerinde riskli harcama tespit etti. BDDK verilerine göre ihtiyaç kredilerinde takibe düşme oranı %6,1 ile son 9 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro
6: FM. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
8: İstanbul, always Metro. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
2: Metro FM.

0: That's left, right, left, right, left, right, go.
1: Samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
2: Reklamlar.
3: Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
4: Limitsiz eğlence, limitsiz hit.

0: Dieses.
1: Jolly, tatil mutluluğunuza eşlik edecek şarkıyı sizin için seçti.

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM TR.

0: Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklamlar. Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.

0: reklamlar.
1: Güney Kore pop müziğinin nabzı Radyo K-Pop'ta seninle buluşuyor. Hitler, comeback'ler ve daha fazlası dilediğin her an Radyo K-Pop'ta yayında. K-Pop. Radyo K-Pop Karnaval'da.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.

Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Always Metro. Metro. Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop Metro.

0: Metro FM. Limitsiz hit müzik.
1: Bitmeyen tatil isteği için tatil budur. Günün şarkısını sizin için seçti.
2: Tatil budur hissi.
3: Ride that Gucci, the Prada, that Dolce, Gabbana. I feel like designer, and nothing else matter. I ride that Gucci, the Prada.

0: Hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap. Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit.

0: ek garanti alanlar çok rahatlar.
1: Reklamlar.
2: Şimdi arkadaşlarına hava atma zamanı. Instagram'dan MetroFM.tr'ye favori şarkını yaz. Hem adını hem şarkını herkes duysun. DJ Cengiz Ünsal çalsın. Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: MetroFM.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Şansa kalmaz
1: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
2: Benzinin litre fiyatına salı gününden geçerli 1 lira 56 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Hazine, yapay zeka destekli programla kamuda 2 milyar liranın üzerinde riskli harcama tespit etti. BDDK verilerine göre ihtiyaç kredilerinde takibe düşme oranı %6,1 ile son 9 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
4: Metro FM.
5: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
7: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
8: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online başlıyor.

0: radyodasınız. Herhalde son günlerde karşınızda en çok çıkan şarkılardan biri oldu. Another Than Talk To You ile Metro Online'a merhaba dedik. Pazartesi'ye hoşça kal demeye hazırlanmaya başladık. Günün ikinci bölümünden sonuna doğru götüreceğim sizleri. Her zaman olduğu gibi harikada güzel şarkılar bizlere eşlik edecek. Meta Boy yallahla yola devam edelim. Hepinize iyi eğlenceler.
1: Limitsiz.

Metro Family Mesut Müzik devam ediyor. Haftanın zor başlayan iş günüydü. Her zaman olduğu gibi enerji patlamasıyla başladınız. Öyle kapatacağız zaten. Metro FM dünyasında her şey yolunda. İyi müzik kulağınızda ve moraller zirvede. Mel Angel Bedtime'sın hemen ardından. İşte bu keyifli morallere eşlik edecek Eric Prydz'ın müthiş cover'ı Pink Floyd'un efsanesi. Radyonuzdan size eşlik eden şarkı Proper Education.

0: budur diyeceksin. Reklamlar. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
2: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.
3: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

karşınıza çıkmaya devam ediyor. Orijinal versiyonu Federer Grant'la hayatımıza girmişti. Ida Kaur vokaliyle hala da son derece güzeldir. Ya, eski bir şarkı olmasına rağmen. Let Me Think About It yeni versiyonuyla geldi Daniel Arma'dan. Günün hit adayı için oylar yorumlar bekleniyor. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz'in adresinden oylamaya katılabilirsiniz. Beni de orada bulabilirsiniz. Metro FM.

0: da Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklamlar. Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.
2: Metro FM. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam.

Metro Online'de Cengiz Radyo'da yepyeni hitlerden bir tanesi Fat Papi'den geldi. Hip Hop rap sevenlerin son günlerde favorisi Freak Tattoo'nun hemen ardından günün ilk şanslı ismi Levent Genç'in favori şarkısı geliyor. Yıllardır favori bir Boney M şarkısıdır. Majestic yorumuyla da Metro FM'in favorilerinden biri Rasputin.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
3: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.
4: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: saatleri oldu. Böyle ritimleri, enerjiyi özlemişiz. Elias Interlude ve Brand New. 15'e merhaba dediğimiz o güzel şarkıydı. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok daha iyi olmak için en doğru yerdesiniz. En iyi müzik enerjinizi taptaze yapmaya ve günün sonuna sizleri hazırlamaya devam ediyoruz. Trap Mafia House dinleyelim mi? Mafia Style.
1: Limitsiz.

Metro FM'de yeni bir istirahat müzik devam ediyor. Ed Sheeran ne kadar dünya çapında önemli ozanlardan biri olarak kabul edilse de popüler müzik dünyasında onun adını milyonlara ulaştıran şarkı budur. Ve Shape of You fırtınası ne zaman çalınsa radyonuzda eser. Keyifli güzel bir pazartesi günü biz daha da keyifli hale getiriyoruz. David Guetta'nın sihirli parmakların değdiği bu şarkıyla Shows'dan Love.

0: Bernabé bekliyor.
1: Reklamlar. Metro FM.
2: Limitsiz eğlence.
1: Limitsiz hit müzik.
3: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.
0: Metro FM'de
1: günün hiti.

0: insanları geçmiş yıllardan bu şarkıyı çok iyi bilirler. Taner Erman yorumuyla yeni baştan hayatımıza girmek üzere. Kararı da siz vereceksiniz oylarınızla, yorumlarınızla. Sevdiniz mi yepyeni iletme Tünge Bağrı'yı. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Ünsal adresinin gelinen beri takip edin. Yepyeni şarkıları birlikte keşfedelim. Hem de bu şarkı için story bölümünden oylamaya hemen katılın.
1: Limitsiz Hit Müzik Metro FM.

Online ile Cengiz Radyo'nuzda yepyeni hafta pazartesiyle başladı. Günün tarihi 10 Ağustos. Bugün doğum gününü kutlayacağımız Metro FM dinleyicisi Özgür Karadağ'ın doğum günü partisi için bir araya geldik. Harika bir yıl ve yaş olsun senin için Özgür. Doğum günü şarkın bizden sana armağan olarak 1055'den geliyor. It's My Life.

0: reklam var. Limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği. Metro
1: FM. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

kontrolleri bizi bir kez daha kalbimizden, yüreğimizden yakalamıştı. Indiana'nın hemen ardından günün şanslı isimleri arasına giren Akif Ulukaya için geliyor. Bu kez çok sevdiğimiz Tame Impala ve Genie vokalde Dracula.

0: Reklamlar.
1: Bir hayalin peşinde. Bir şövalyenin izinde. Selçuk Yöntem ve Zuhal Olcay'ın başrollerini paylaştığı Don Quixote 2. sezonunda. 80 kişilik dev kadrosu ve etkileyici prodüksiyonuyla sizi etkileyici bir sahne deneyimine davet eden Don Quixote yeni sezonunda şehrine geliyor. 17 Eylül İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. 22 Eylül Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu. 24 Eylül Antalya Açık Hava. Sınırlı sayıdaki biletleri kaçırma. Medya sponsoru Karnaval.
2: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
3: Limitsiz. Get the music.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Benzinin litre fiyatına salı gününden geçerli 1 lira 56 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Hazine, yapay zeka destekli programla kamuda 2 milyar liranın üzerinde riskli harcama tespit etti. BDDK verilerine göre ihtiyaç kredilerinde takibe düşme oranı %6,1 ile son 9 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro, Metro, FM,
6: non-stop Metro. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Karnaval'da Metro FM, Cengiz Radyo'nuzda Ujjeladır'ı tanıyan bilenler vardır. Metro FM dinleyiciler arasından dans müziğini takip edenler arasında ama dünya çapında onun adını tanımayan kalmadı. Bu harika şarkı eşliğinde soğuk bir kış günüydü tanıştığımızda Jamaican Bam Bam'la. Ama bu sıcak yaz günleri boyunca içimizi ısıtmaya ve bizi dans ettirmeye devam etti. Bugün de 16'ya merhaba dememizi sağladı. Keyifli güzel bir 60 dakikamız daha var. Metro Online TV'leri dinlemeye, en iyileri sizler için çalmaya devam edeceğim. Kiss Charming geliyor. Good girl.
1: Limitsiz

0: canlı vokaller ve özel olarak hazırlanan görsel prodüksiyonlarla bambaşka bir boyuta taşınacak. Ayrıca Sintoni'nin muhteşem senfonik elektronik ifler öncesinde gerçekleşecek olan Metro FM DJ performansıyla geceye hazırlanın. Biletler hızla tükeniyor. Yerini şimdi al. Medya sponsoru Karnaval.
1: Metro FM. Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik.
2: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: centelerimizde.
1: Reklamlar.
2: İstanbul hazır mısın? Elektronik müzik senfoniyle buluşuyor. Dünyayı kasıp kavuran Sintoni 10 Ekim'de Volkswagen Arena'da. Yıllarca festivallerde, kulüplerde ve hayatınızın en unutulmaz anlarında size eşlik eden elektronik müzik hitleri bu kez Piyasa Senfoni Orkestrası'nın güçlü yorumu, DJ setleri,

Metro Online'da Cengiz Radyo'nuzda. Bu da son günlerde dikkatinizi çeken Metro FM hitlerinden biri. Lucas Cati ve Tivado'yu geride bırakıyor. Saatin şanslı ismi Ömer Dinç'in favorisiyle geçmişten güzel bir şarkıyı, yakın geçmişten tabii. Hatırlıyoruz, Enrique Iglesias'ın yanında Pitbull var radyonuzda.

Metro FM'de yeni bir trip müzik devam ediyor. Ray Mizi'nin dünya çapında en büyük yıldızlarından birisi kendisi Khaled. Hem Afrika'nın kuzeyinde hem de Avrupa'da ona yakın Akdeniz kıyılarında çok sevilir. Ülkemizde buna dahil Selavi'yi geride bıraktık. Yepyeniklerden biriyle kıpır kıpır kıpırdamaya devam ediyoruz. Snake Hips radyonuzda Please Hold. Please, please.

0: Reklamlar.
1: Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
2: Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik. Metro.
3: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Dua Lipa'nın dünya çapında bir yıldız olmasında çok etkili bir şarkıdır. Calvin Harris'in One Kiss single'ı bugün de bize yolun sonunu getirdi saat. 14'ten bu yana ben Cengiz Radyo'nuzdaydım. Umarım keyifli, güzel ve eğlenceli olmuştur. Pazartesi'yi geride bırakmak üzereyiz. Ebeden iş yolculuğunuza Erkun Çelik birazdan Around the World'la eşlik edecek. Yarın kaldığımız yerden devam edelim.

0: İlk danslarına aşık olmuştunuz. Şimdi onu yeniden yaşama sırası sizde. Dirty Dancing in Concert, sevilen filmi yeniden beyaz perdeye taşıyor. Üstelik bu kez filmin unutulmaz müzikleri canlı grup ve solistler tarafından sahnede seslendiriliyor. So 17 Eylül'de Harbiye Cem Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda şarkılara eşlik edin, ritme kapılın ve filmin büyüsünü yeniden yaşayın. Bu özel konserin sınırlı sayıdaki biletlerini kaçırma. Biletini hemen al. Medya sponsoru Karnaval.
1: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
2: Metro FM.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Benzinin litre fiyatına salı gününden geçerli 1 lira 56 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Hazine, yapay zeka destekli programla kamuda 2 milyar liranın üzerinde riskli harcama tespit etti. BDDK verilerine göre ihtiyaç kredilerinde takibe düşme oranı %6,1 ile son 9 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop Metro.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS'nin sunduğu Around the World başlıyor.
8: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
9: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Metro FM. Ben Arkın, limitsiz hit müzikle
8: hafta içi her gün 17-19 arası
9: eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz.
8: Around the World. Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle
9: dünyanın her yerinde.
8: Let's go.
9: Hadi başlayalım.

Pazartesi akşamı yeni haftanın ilk eve dönüş yolculuğuna çıktık bile. Around the World'da saat 19'a dek senin için seçtiğim özel listeyle buradayız. Türkiye'nin en büyük ses platformu, ücretsiz Karnaval App'in dijital ses kalitesi ya da FM frekansında radyonun nostaljisi. Dünyanın en çok dinlenen single'ları Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Ben Arkın, sesimi duyan herkese merhaba. Amsterdamlı Another bu parçayı New York'un dışında bir stüdyo inzivasında canlı enstrümanlarla yazmış. 54 Ultra'nın vokaliyle Disco House'a dönen parça 125 milyon dinlenmeye geçti bile. Dünya dans radyolarında 4 hafta üst üste zirvede kaldı. Billboard Top 100'de 6 numaraya kadar tırmandı zaten. Talk To You hala kulaklarda. Ujjal'ın Güneş Çağrısı ise o kadar tuttu ki bu yazki turnesinin adını verdi. Moving To The Sun sahnede. Metro FM ve Beatport'un bir numarası Around The World'de. Ultranet sesiyle Moving To The Sun.

Delayed daha ilk single'ıyla tarihe geçti. Amerikalı bir country şarkısını Deep House'a dönüştüren Are You With Me, İngiltere listesinde bir numaraya çıkan ilk Belçikalı sanatçının imzası oldu. İlk atış, ilk zirve. Almanya'dan İsveç'e, çok sayıda ülkede bir numaraya yükseldi. Around the World'de Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Dünyanın en çok dinlenen single'larından biriydi. Şimdi ise gerçekten dünya çevresine yayılan bir geçmişle. Gerçek adı Adila Sedraya olan Parisli Indila'nın damarlarında aslında dört coğrafyanın dolaştığını söylesem. Cezayir, Kamboçya, Mısır, Hindistan. Sahne adını Hindistan'a sevgisinden alıyor. Dışlanan bir kadının dans ederek ayakta kalışını anlatan son dans. Dernier dansı. Türkiye dahil 4 ülkede bir numaraya yükselmişti. Şimdi ise Metro FM'de.

0: Detaylar Cherry.com.tr'de. Cherry. Reklamlar.
1: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
0: Metro FM.
2: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
3: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
4: Around the world.
2: Devam ediyoruz.

Kanadalı Daniel Pelter'ın Kötü Gün şarkısı tam da herkesin en kötü günlerinden birinde çaldı ama Amerika'da 5 hafta bir numarada kaldı. Bir yetenek yarışmasında elenenlerin veda müziğiydi. Kötü günlerin şarkısı olmak resmen iyi bir kader haline geldi. Bad Day, Around the World'de Metro FM'deydi. Anlatılan hikayeye göre Dua Lipa parçayı yayınladıktan sonra fark etmiş ama durun bir dakika diyerek riff'in In Excess klasiğinden geldiğini fark edince dava açılmadan krediyi vermişler. In Excess'in iki ismi beste tarafına ekleniyor. Gerçi albümün adı Future Nostalgia, yani eski melodilerin yeni hallerini tema olarak zaten ne yaptıklarını söylüyorken böyle bir hikayeyle anlatmak bence anlaşılır gibi değil ya. Neyse, parça pandeminin ilk haftalarında çıkıp karantina günlerinin dans terapisi haline gelmişti. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenen single'ları. Break My Heart Metro FM'de.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Yaz daha yeni başladı gibi geliyor ama Ağustos'un 3'te 1'i geride kalmış bile. Size de biraz hızlı gelmedim ya. Neyse. Daha ben güneşe, denize, tatile doyamadım kendi adıma. Siz de yaza doyamayanlardansanız ETS'nin yaz fırsatlarına bir göz atın derim. %50'ye varan indirimlerle Ege'de, Akdeniz'de, dilediğiniz yerde hak ettiğiniz tatilin tadını çıkarın. Seçili tesislerde 31 Ekim'e kadar yapacağınız konaklamalar için geçerli bu indirimi kaçırmayın. Maksimum özel 7500 TL'ye varan maksi puan veya vade farksız 9 taksit imkanı da var. Ayrıca iptal iade paket sayesinde yine seçili otellerde tatile 72 saat kalana dek planınızı iptal edebilirsiniz. Rezervasyon bedelinde iade alabilirsiniz. ETS'de fırsatlar hazır. Ağustos ayı için güzel bir tatil planlamak isteyenler hemen ETS'ye. Detaylar etstur.com kampanyalar sayfasında. Yazı kaçırmayın, anı yaşayın.
2: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
0: Limitsiz hit müzik.

Efsane vokalist Dolores O'Riordan bu şarkıyı 1993 yılında bir saldırıda hayata veda eden iki çocuk için yazdı. Şiddete karşı bir çığlıktı. Parça 5 ülkede bir numaraya çıktı. MTV Avrupa'da yılın şarkısı seçildi ve 2020 yılında bir İrlandalı grubun ilk kez milyar izlenmeye ulaşan klibi haline geldi. Dolores 2018 hayata veda etti. Bu akşam şarkının yapay zeka yorumunu dinlediniz. Öfkesi algoritmada bile sönmeyen parça. Zombie, Around the World'de Metro FM'deydi. Yapay sesin başka bir hikayesiyle devam edelim. 21 yaşındaki Ruandalı Alvin Sina, rafa kaldırdığı şarkısını yapay zeka araçlarıyla yeniden hayata getirdi ve bu dirilme o pürüzsüz kadın vokalinin bir algoritma tarafından üretilmesiyle Amerika ve İngiltere'de Afrobeat listelerinde bir numaraya kadar çıkmasını sağladı. Beni kendi halime bırak diyen şarkı kimsenin bırakamadığı bir şarkı haline geldi. Metro FM'de Limitless Hit Music, The Second Voice'da radyonuzda. Let Me Be.

0: centelerimizde.
1: Reklamlar. Metro FM.
0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World devam ediyor.

Pharrell'i ve disco efsanesi Nile Rodgers'ı aynı stüdyoya sokunca havai fişekler patladı. 2013'ün yılın şarkısı doğdu. Get Lucky onlarca ülkede zirveyi gördü. Grammy gecesinde yılın kaydı dahil ekibe 4 ödül taşıdı ve sahnedeki canlı performansında Stevie Wonder bile vardı. Şans tabii ki hazırlıklı olanı seviyor. Around the World'de Metro FM'desiniz. Dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Unutmayın, hiçbir zaman hazır hissetmeyebilirsiniz ama her zaman hazırlıklı olabilirsiniz. Bruno Mars'ın gece yarısı stüdyoya çağırdığı Lady Gaga ile sabaha karşı bitirdikleri bu düet Amerika'da 5 hafta bir numarada kaldı ve ilk 10'da 51 haftayla kadın erkek düetleri rekorunu kırmayı başardı. Grammy'de cebe koydu ve devam etti. Dünyanın en çok dinlenen single'ları Around the World'de sizin için seçtiğim özel listeyle yayında.

Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM. She a little freak. She on me. Yeah, she freaky. She a little freak. She for the street.

0: especially for the streets.
1: Migros yemek. Migros uygulamasında.
2: Reklamlar.
3: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Ultra Arslan Taraftar Grubu Lideri Muzaffer Şirin dolandırıcılık ve yalan bilgiden gözaltına alındı. Trendyol 1. Lig'in yeni sezonu ilk haftasında Iğdır PK konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. Bursa Spor yıllar sonra yeniden mücadele etmeye başladığı Trendyol 1. Lig'de Bodrum PK'ya 2-0 yendi. Sarıyer Lig'in yeni ekibi Muğla Spor'u 2-0 mağlup etti. NBA'in yaşayan efsanelerinden LeBron James, Philadelphia Sixers'a transfer olurken maaşında %92,6'lık bir indirime gitti ve NBA tarihinin en büyük fedakarlığına imza attı.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
6: Limitsiz.
7: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Benzinin litre fiyatına salı gününden geçerli 1 lira 56 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Hazine, yapay zeka destekli programla kamuda 2 milyar liranın üzerinde riskli harcama tespit etti. BDDK verilerine göre ihtiyaç kredilerinde takibe düşme oranı %6,1 ile son 9 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
0: Metro FM.
6: Limitsiz.
9: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
10: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
4: Tem Otoyolu Orhanlı Kavşağı'nda üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara ve İstanbul yönü çıkışları trafiğe kapalı. Çalışmalar her gün 22.06 saatleri arasında yapılacak olup sürücüler Kurtköy ve Şekerpınar gişelerine yönlendiriliyor.
9: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
10: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
0: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
9: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
11: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
0: Around the world.
9: Devam ediyoruz.

Slater. Bu şarkıyı geçtiğimiz aylarda Amerika'nın en büyük gece kuşağı programlarından birinde Jimmy Fallon'ın sahnesinde canlı söyledi. İnternetten yükselen bir kariyer artık prime time'daydı. Dance Around the World'de Metro FM'de. Nijeryalı bir ailenin Amerika'da büyüyen kızı Ioka'nın yoluysa çok sıra dışı bir şekilde sahneye taşındı. Önce eczacı yıldı, sonra sahnelerin şairi oldu. Şiir yarışmalarında derece aldı. TED'e konuşmacı olarak çıktı ve Simply Falling ise hala Türkiye'nin yıllardır bırakmadığı şarkı. Metro FM'de limitsiz hit müzik ve Ioka radyonuzda Simply Falling.

Kaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz. Metro FM hesabını

Burası prodüktör Bob Sinclair. Özgürlüğün sesini 90'lardan ödünç aldı. Rosalía'nın 1991 klasiği Everybody's Free'yi Gary Fine'ın vokaliyle yeniden kurguladı ve parça Fransa'dan Portekiz'e ilk onları gezdi. Amerika'nın kulüp listelerinde bir numaraya kadar çıktı. Sound of Freedom Around the World'de Metro FM'deydi. Sizin için seçtiğim özel liseyle saat 19'a dek yayındayız. Vampir'in ilk canlı buluşması geçen yıl Boston'da gerçekleşti. Kevin Parker sahneye Jenny çıkardı ve remix ilk kez canlı olarak performans yapıldı. Turnenin en çok konuşulan anı oldu. Parça kariyerlerinin ilk Amerika ilk onunu getirdi. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok tanınan single'larından biri daha.

0: Metromor uygulamamızı indirin.
1: Reklamlar. Metro
2: FM. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Around the World devam ediyor.

Sabrina Carpenter'ın yazdığı tek bir dize. Bazen işte o şarkının içindeki tek satır insanları yakalar. That's That Me Espresso dizesi başlı başına bir internet fenomeni oldu. Yıl sonu değerlendirmelerinde yılın pop buluşu diye anıldı. Bir kahve zinciri sloganı ürününe taşıdı. Kafeinin şarkısı uykusuz bırakmaya devam ediyor. Espresso Around the World'de Metro FM'deydi. Brezilya'dan tanıdık bir tezahürat. Mahkemenin sonradan üniversiteli öğrencileri resmen ortak yazıları ilan ettiği bir nakarat. Neymar'ın gol dansıyla sahalara, oradan da 20'den fazla ülkenin zirvesine taşımıştı. Limitsiz hit müzik Metro FM'de. Michel Tello ve I Seu Ci Pego.

ilan edilmişti. O zaman başka bir platformda bir müzik programı yapıyordum ve yaptığım programda yeni şarkılardan birini keşfettiğimi hissettiğim zamanı hatırlıyorum. Demek ki gerçekten hala kulak var. Yarışmadan kendi isteğiyle çekilen çocuk bu kez 24. doğum gününde yeni single'ı çıkarıp 35 duraklı turneyi başlattı. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda, dünyanın en çok dinlenilen single'larından Beautiful Things Metro FM'de.

0: Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Reklamlar.
2: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
3: Limitsiz hit müzik.
4: Dünyanın en çok dinlenilen single'ları,
5: Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda.
6: Around the world.
4: Devam ediyoruz.

Dünyanın en çok dinlenen single'a bile çıktığımız turda son durağa yaklaşıyoruz. 90'lardan bir güneş marşıyla geldik. Alman prodüksiyon ekibi Sash, Rodriguez'in İspanyolca vokaliyle kurduğu Ecuador'la İngiltere'de 2 numaraya kadar çıkıp platin plakla geri dönmüştü. Eurodance'in tatil kartpostalı gibi bir şarkı. Around the World'de, Metro FM'de dünyanın en çok dinlenen single'ları Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Son şarkının adını bilmemeniz neredeyse mümkün değil. İnternette bu şarkı ne diye soran herkese verilen efsane bir cevap var. Darude Sandstorm. Finlandiyalı Will Virtanen adı Synthesizer'ın ekranından aldı. Parça Kanada ve Norveç'te bir numaraya çıktı ama dünyanın en tanınan melodilerinden birine dönüştü. Amerika MTV'sinde gösterilen ilk Fin klibi olarak da tarihe geçti. Bugünkü turumuz burada tamamlanırken bu durakta inen benim. Akşam sizinle Metro FM'de devam ediyor. Yarın aynı saatte eşsiz bir yolculuğa çıkmaya hazırlanın. Saat 17'de Around the World'de başlayacağız. Şimdi ise Sandstorm.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
2: Reklamlar.
3: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
2: Metro FM.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Şansa kalmaz
1: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
2: Benzinin litre fiyatına salı gününden geçerli 1 lira 56 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Hazine, yapay zeka destekli programla kamuda 2 milyar liranın üzerinde riskli harcama tespit etti. BDDK verilerine göre ihtiyaç kredilerinde takibe düşme oranı %6,1 ile son 9 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu. Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey. Don't told you. Don't tell your dreams to everybody around.

0: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.
1: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin için seçtim.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Ultra Arslan Taraftar Grubu lideri Muzaffer Şirin dolandırıcılık ve yalan bilgiden gözaltına alındı. Trendyol 1. Lig'in yeni sezonu ilk haftasında Iğdır PK konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. Bursa Spor yıllar sonra yeniden mücadele etmeye başladığı Trendyol 1. Lig'de Bodrum PK'yı 2-0 yendi. Sarıyer Lig'in yeni ekibi Muğla Spor'u 2-0 mağlup etti. NBA'in yaşayan efsanelerinden LeBron James, Philadelphia Sixers'a transfer olurken maaşında %92,6'lık bir indirime gitti ve NBA tarihinin en büyük fedakarlığına imza attı.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro
6: FM. Yeni nesil ekspertiz. RS oto ekspertiz.
7: RS oto ekspertiz risk haritasını sunar.
4: TEM Otoyolu Orhanlı Kavşağı'nda üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara ve İstanbul yönü çıkışları trafiğe kapalı. Çalışmalar her gün 22.06 saatleri arasında yapılacak olup sürücüler Kurtköy ve Şekerpınar gişelerine yönlendiriliyor.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
7: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
3: Metro FM.
8: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
9: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro.

0: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: Haklarının Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
1: Reklamlar.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.

0: adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: K-pop sahnesinin yıldızları burada parlıyor. Radyo K-pop. Radyo K-pop 7/24 Güney Kore popüler müziğinin hitlerini seninle buluşturuyor. Şimdi karnavalda.
1: Metro FM. Limitsiz hit müzik.

0: Devletin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
1: Reklamlar. Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.
2: Get

0: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz
2: hit müzik.
1: Rade Gucci da Prada, a Dolce Gabbana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci, that Prada.

0: dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Metro FM. Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was starring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me.

0: sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap. En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik.

0: around the world.
1: Karnaval FM dijital ses kalitesiyle
0: dünyanın her yerinde.
2: Bu saatler yine sizinle, bizimle güzel. Yolunuz ve radyonuz açık olsun.
3: Metro FM.

inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası Metro FM.

0: aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM.
2: Call her how it is. Hendrix. I promise I swear. I'm there, baby.